Sanson doje laga yege don gyome lasam bongi Pübayi dame çabe yanye nave re gelişibe bemo Zungyoji mame çengi basam düzinci Çeme yondü sonşe arve yan Dendi nörbü davsam Pampunce namge sina raldo zekroji Şisi kanri medo arve çe Bögra sonşem düve mencosu Lunyi dasre naven jogi ki naco mümbe yüle. Gegyoroji kancong sönam kadön naveci. Pacon çana ragra bemonze. Sembin jogi Migi dere rabden dorji bündar Çögyoroji lije zulay nişin deve gün Lose bemü zingsan lazem be lilam kesara canzi Liangengi şişe begi singara tongyoroji Xie yang zhong ling yang bie lun zhen qu mi pan pian dan de chi xi ji xian pen de song zhang ye li cha wei xi di gu mi ga ze xie ge ji cu ni jing ge la che le wong bie Dinzi mudi chusara sima yi riche kesan duche kesedu. Pendi kesara göbe nyendo sho.